na wakasa madina yedi. Yari ifrihi. Ohiye ifrihi. Eke ifrihi. Wodi nso ebradi. Enye sa na wakomi. Ebradi awashe mi bosa. Wodi mi wohode nyina kosiya sile. Ebradi kasa madina yedi. Kuni meni daso. Ebradi kasa. Ebradi kasa. Ebradi kasa. Aye hutu. Onyu nyam kasa.